Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Renfesvalya Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlandı. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Safvet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yiğitler silkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara ün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, ağelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan Amerika Birleşik Devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi

olması için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Rusam, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın ademi taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, nerede sen?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda Suriye İçişleri

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarını

yaptığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırdı. Japonya Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türk Edebiyatçısı.
1: Arif Nihat Asya.

Şehitler Tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye konmuş. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağına temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri. Geri gitsin ellerin. Yapma çiçekleri, ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye?

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı ünlü şiiriyle başladık.
1: Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904 yılında Çatalya'da dünyaya geldi. Babası Tokatlı Ziver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanım'dır. Arif Nihat Asya henüz 7 günlükken babasını kaybetti. Akrabaları tarafından himaye gördü ve çocukluğu sıkıntılar içinde geçti. Öğrenim hayatına Balkan Savaşı'ndan sonra halasıyla birlikte gittiği İstanbul'da Haseki Mahalle Mektebi'nde başladı. Gülşen-i Marif Rüşdiyesi'ne ve Bolu Sultanesi'nin parasız yatılı bölümüne devam etti. Bu okulun lise kısmının kaldırılması üzerine öğrenimini Kastamonu Sultanesi'nde sürdürdü. Daha sonra İstanbul Darülmuallimini Aliyesi'ne girdi ve 1928'de bu okulun edebiyat bölümünü bitirdi. Milli mücadele döneminde Ankara'da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkıyla şiirler kaleme aldığı dönemdir.

14 yılı Adana'da olmak üzere öğretmen okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1950-54 döneminde Seyhan milletvekilliği yaptı. Baba Ali'de Sabah ve Yeni İstanbul gazetelerinde edebi ve siyasi yazılar yayımladı. Zamanla Anadolu'ya yönelen Türkçü, milliyetçi, memleketçi, Anadolucu olarak anılan sanatçılar arasında yer alan Arif Nihat Asya, yalın, anlaşılır ve nükteli bir halk dili kullandı eserlerinde. 5 Ocak 1975 yılında Ankara'da öldü.

Birçok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat, nazmın her türlü şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır. Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra keskin zekasının şakacı mizacının mahsulleri olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları, üslubunu tamamlayan önemli unsurlardır. Tarihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilir. Bayrak ve Vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulmuştur.

Bayrak, Arif Nihat'ın şiirinde önemli bir yer tutar. Bayrak adlı şiiri, isminden de anlaşılacağı gibi bayrak temalı bir şiirdir. Bayrak, şiir boyunca değişik şeylere benzetilir. Bayrak, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, barış güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçektir. Şair, hayallerini genellikle tabiattan almaktadır. Profesör Mehmet Kaplan'ın değerlendirmesine göre, bayrağın şairde uyandırdığı hayal ve çağrışımlardan doğan bu dağınık tabiat unsurları, şiirde tıpkı dil musikisi gibi duyguyu kuvvetlendiren bir fon teşkil etmektedir. Türk bayrağının kızıl rengiyle ay ve yıldız, şairin muhayyilesine derin surette tesir etmiştir. Bayrak şiirinin bütününe bir destan havası, yiğitlik duygusu, meydan okuma hissi hakimdir. Arif Nihat Asya'nın Türk bayrağının benzersiz güzelliğini ve yüceliğini bayrak sevdalısı bir kimsenin ağzından anlattığı bayrak şiirini dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

Köklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim.

Mehmetçik, köylü, şehirli, yoksul insanlar, çocuklar, köy, kasaba ve şehir kıyafeti içinde güzel kızlar, okul çocukları, bebekler, sevilen dostlar, aile çevreleri, Arif Nihat'ın şiirinin insan kadrosunu oluştururlar.

Türk tarihinin eski görkemli dönemleri Arif Nihat Asya'nın ruhunda milli bir hüzün ve özleyiş duygusu yaratır. Türklerin akıncılığını özgün bir anlatımla canlandırdığı Devler adlı şiirindeki gibi.

Sarsarak köprüleri, devler geçti bu yollardan. Dudaklarında Hun türküleri, Tulgalı başbuğlar ve rüzgarda bayraklar, uğultular, tuğlar. Bir dünya doldu boşaldı. Yazık ki adları destanlardan masallara kaldı. Sağa sola ileri, devler geçti bu yollardan, kaldı ayak izleri. Hala nabızlar atıyor şu çamlı meşeli dağların altında, devler yatıyor. Yıllar yığın yığın o günden beri, ne bir destan parçası, ne bir zafer kemeri. Fırtınalara armağan olsun, göğüsler dolsun Hun türküleri.

Bayrak ve vatan sevgisinin en usta anlatıcısı olan Arif Nihat Asya'nın şiir kitapları Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyat-ı Arif, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Emzikler, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Yürek, Avrupa Rubaileri, Köprü, Aynalarda Kalan, Kundaklar, Divançeyi Arif başlıklarıyla yayımlanmıştır. Özdeyişleri

0: Sizlere Arif Nihat Asya'yı tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler.
1: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurdumun sesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomik kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

kaldırdı. Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı, Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

yaşadığım bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa,

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Neyi alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum.

0: canudayam, hoş gün sormaram sana, kara gün yanudayam. Yarı gördüm kış idi, işi zahmet işiydi. Bir tek dakika görüştük, menden vayid işiydi. Ondan sonra 7 ilhe davet ölçüşüydü. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bugüne koyan yar ettiği naz idi. Ben sabrettim, bekledim, onun sabrı az idi. Bize geldi o dolu sen, itirmişti o yolu sen. Onda kadrim bilmedi o indisa su yolu sen. Havar var, zenginlerde havar var. Yetimlerin evinde şuan fiza havar var. Cevlimiz şad olaydı, biz sakaydı havar var. Var varı, koy sakağın var varı. Bedasılı ögüller nerede biraz?
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Ayracı.
3: Selam aleyküm.
4: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
4: Hangi kitabı?
3: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
4: Ha, buldum. İşte bu kitap.
3: Bakabilir miyim?
4: Tabii ki. Buyur.
3: Ataullah İskenderi.
4: İskenderi.
3: Tasavvufi Hikmetler.
4: Evet.
3: Hikemi Ataiye.
4: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
3: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
4: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
3: Ne derler?
4: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır Hikem'in. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikme yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
3: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
4: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikem'i okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
3: Reca ne demek?
4: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.

0: var. O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
1: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu, farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
0: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
1: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede, nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
0: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
1: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde doğunun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
0: Nasıl yani?
1: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
0: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
1: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaz içindeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
0: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
1: Sevdin ha bizim garip çelebimizi?
0: Evet, çok sevdim.
1: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
0: Olur, çok güzel olur.
1: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak. İnsanları karınca şehirler, zamanları gördün mü bir iğne deliğinden. Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Geçip gidenlere bakarak.
0: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
1: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
0: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
1: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
0: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
1: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı, kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı. Ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
0: Nuri Siyah ne demek?
1: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
0: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından, sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin.

0: reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılmalıdır.

0: yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

fon soruşturmalarıyla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Kurul, tasfiye sürecinin hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacak. Yatırımcıların haklarının korunması ve ödemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması öncelik olacak. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonu işlemleriyle ilgili inceleme ve denetim sürecini başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başkanı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Wüst'ün Türkiye Cumhuriyeti temasları kapsamında gerçekleşti. Wüst, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı Şam'da kabul etti. Halk Sarayı'ndaki görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Suriye'de istikrarın desteklenmesi ile yeniden imar ve kalkınma süreçlerine yönelik işbirliği konuları görüşüldü.

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin yatırım çekmesi için desteğe hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye'nin daha fazla yatırım çekebilmesi için güvenlik, hukukun üstünlüğü ve işleyen kurumlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kallas, Avrupa Birliği'nin Suriye'de kurumların güçlendirilmesine destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Yeniden imar sürecinde özel sektör yatırımlarının önemine dikkat çeken Kallas, yatırımcıların güvenli bir ortam ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kallas ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

Suriye, Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye yönetimi 2012 yılında kapanan Kamışlı Nusaybin sınır kapısının yeniden açılması için çalışmalara başladı. Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi sınır kapısında kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Yaklaşık 558 bin metrekarelik alana kurulması planlanan sınır kapısında ilk aşamada yük sahaları, transit taşımacılık alanları, gümrük birimleri ve yolcu salonlarının oluşturulması hedefleniyor. Suriye makamları kapının Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 7. sınır geçiş noktası olacağını belirtti. Projenin ticaret hacmini arttırması ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Suriye heyeti Abu Dhabi'deki ekonomi zirvesine katıldı. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye ve Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan Abu Dhabi'de düzenlenen üst düzey ekonomi çalıştayına katıldı. Arap Merkez Bankaları Başkanları ve Maliye Bakanlarını bir araya getiren çalıştay, Arap Merkez Bankaları ve Para Kuruluşları Yöneticileri Konseyi'nin 50. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda jeopolitik gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve makroekonomik politikalar ele alındı. Toplantının bir oturumunda ise küresel belirsizlikler karşısında maliye ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusu görüşüldü. Oturuma Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasir Berniye başkanlık etti.

kaldırdı. Japonya, Suriye'ye yönelik yaptırımların bir bölümünü kaldırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki gelişmelerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dikkat çekildi. Bu kapsamda

Yabancı otomotiv şirketlerine Suriye'de şube ve acente yolu açıldı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı otomobil, araç ve lastik sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkede acente kaydı yaptırmasına, şube ve ofis açmasına izin verdi. Bakanlığın kararına göre kayıt işlemleri İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından yürütülecek. Kararın yabancı şirketlerin Suriye pazarına girişini kolaylaştırmayı ve ekonomik toparlanmayı desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

Irak'ta 9 askeri üssü bulunan Amerika Birleşik Devletleri ülkeden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecinin bugün 30 Eylül'de tamamlanması bekleniyor. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Irak topraklarında yabancı asker veya askeri üs bulunmayacağını açıkladı. Bağdat ile Washington arasındaki güvenlik işbirliğinin ise istihbarat paylaşımı, koordinasyon ve silah programları gibi alanlarda devam etmesi planlanıyor.

İran sonunda pes edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın sonunda pes edeceğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran'ın durumunun iyi olmadığını söyledi. Tahran'ın taviz vermeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump henüz bilmiyorum ama sonunda pes edecekler yanıtını verdi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 25. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep kasabaları ve köyleri. Kasabalar çevresinde köylere nazaran idari ve ekonomik bakımdan üstünlüğü olan, iktisadi faaliyetlerin tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çapta ticaret ve sanayi malları üretimine dayanan merkezlerdir.

Bab kasabası. Halep kazasına tabi olan Bab bölgesinin kasabası olan ve Halep şehrinin doğusunda yer alan Nefsi Bab'ın 1678'de Büstaniye, Şimaliye, Garbiye, Fakus, Muhtesip, Savahin ve Şarkiye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu mahallelerde 364 insan, ikisi asker ve ikisi imam olmak üzere toplam olarak 366 yetişkin Müslüman insan nüfusu yaşıyordu. Bab kasabasının en büyük mahallesi olan Müstaniye'de 115 insan, bir asker ve bir imam bulunuyordu. Diğer mahallelerden Şimaliye'de 75, Savafin'de 61, Mustesip'te 53, Garbiye'de 30, Farkus'ta 25, Şarkiye'de ise 5 asker yer almaktaydı.

Belen kasabası. Bilan veya Beylan şeklinde de telaffuzu olunan Belen kelimesi, Türkçe'de iki dağ arasındaki yer, geçit anlamına gelir. Amik Ovası'nı Akdeniz'e bağlayan Antakya-İskenderun yolu üzerinde, Amanos dağlarının geçit noktasında yer alan Belen'in adına ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında rastlanır. Belen kasabası, Kanuni Sultan Süleyman'ın yol üzerinde inşa ettirdiği han ve imaretin vakfı olup, kasaba halkı kendi imkanları ile besledikleri 20 menzil beygirini ulakların hizmetine sundukları gibi Antakya'dan Payas'a gelinceye kadar yol üzerindeki karakollara hizmet ederlerdi.

Cebbul kasabası. Cebbul, Halep'in güneydoğusunda yer almaktadır ve 17. yüzyılda Halep kazasına tabi bir kasabadır. Bu kasabanın 1678'de 4 mahallesi olup bunlar coğrafi konumlara göre adlandırılmışlardı. Bu mahallenin en büyüğü olan Kıbliye'nin 54, ikinci büyük mahallesi olan Garbiye'nin 40, üçüncü büyük mahallesi olan Şimaliye'nin 32 ve küçük mahallesi olan Şarkiye'nin ise 24 Müslüman yetişkin erkek nüfusu vardı. Kasabanın toplam vergi nüfusu ise bu zamanda 150 insandan ibaret idi.

Cistreşigur kasabası. Cistreşigur bölgesinin 1678'de yeni ve eski Cistreşigur olmak üzere iki kasabası vardı. Kaza merkezi olan Cistreşigur kasabasında 318 insan, 40 korucu, 30 hizmetçi ve bir kumandan olmak üzere toplam 389 Müslüman ile 33 Hristiyan ve 4 de Yahudi yaşıyordu. Bu kasabanın arazisi Devrin Osmanlı Padişahı tarafından bir hattı hümayunla Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya hibe ve temlik edilmiş. Burayı yeniden iskan ettiren Köprülü Mehmet Paşa da Müslüman hacıların ve yol üzerindeki binaların korunması maksadıyla inşa ettirdiği bir kale ile imaret ve camiyi Cistreşigur kasabasına vakfetmiştir.

Nergüş kasabası. Antakya'nın güneyinde yer alan ve aynı adlı kazanın Dergüş merkezi konumunda bulunan Dergüş kasabasının 17. yüzyılda mahalle taksimatı yoktu ve kasabanın 1678 yılında toplam olarak 218'i Müslüman ve 4'ü Hristiyan olmak üzere 222 asker nüfusu bulunmaktaydı. Müslüman nüfusu 191, 11'i asker, 8'i imam, 8'i de kapı kulu askeri çocukları.

Eriha kasabası, Halep'in güneyindeki mağara ile İdlib arasında yer alan ve aynı isimli kazanın merkezi olan Eriha kasabası, coğrafi konumundan dolayı çevresindeki diğer yerleşim birimlerine nazaran önemli bir gelişme kaydetmişti. Zira Eriha kasabası, Laskiye, Halep ve Laskiye-Hama ticaret yollarının kesiştiği önemli bir noktada kurulmuştur. Eriha, 16. yüzyılın başlarında idari bakımdan Cebeli Samak bölgesinin bir köyü olmakla birlikte burada iki hamam, bir boyahane bulunması bu yerleşim yerine daha ziyade bir kasaba karakteri kazandırmıştır.

Harim kasabası. Antakya'nın doğusunda yer alan ve aynı adı taşıyan kazanın Harim kazası merkezi olan bu kasabanın 17. yüzyılda mahalle taksimatı olmayıp 1678'de toplam olarak 36 Müslüman vergi nüfusu bulunmaktaydı. Kasaba halkı bu zamanda Tizin kasabasının menzilcileri olarak tayin edilmiştir. 16. yüzyılda daha da kalabalık bir nüfusa sahip olan 62 hane ve 8 gelir vergi nüfusu yeterince cazibesinin olmaması ve belki Celali isyanlarının da etkisiyle 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde nüfusunun neredeyse yarısını kaybetmiştir.

İdlib kasabası. İdlib 6. yüzyılda Selmin bölgesinin bir köyü iken Laskiye, Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve kavşak bir noktada bulunmasından dolayı sürekli gelişme göstererek kasaba statüsü kazanmış ve 17. yüzyılın sonlarına doğru nüfus bakımından da en kalabalık kaza merkezlerinden biri olmuştur. Nitekim bu kasabanın 1678'de Kıbliye, Garbiye, Şimaliye ve Şarkiye olmak üzere 4 mahallesi vardı. Bunlardan Kıbliye 287 insan, 3 asker, 7 imamdan oluşan 297 Müslüman ile 93 Hristiyan ve 19 Yahudi, Garbiye'de 167 insan, 2 imam ve müezzin, 3 kapı kulu askeri çocukları ve 2 kumandandan oluşan 174 Müslüman, 6 Yahudi, Şimaliye'de 281 insan, 3 imam ve müezzin, 1 süvari ve 7 kapı kulu askeri çocuklarından oluşan 295 Müslüman ile 12 Hristiyan, 7 Yahudi ve 3 Kıpti. Şarkiye'de de 270 insan, 4 imam ve müezzin, 1 Yeniçeri, 2 Muab ve 5 kapı kulu askeri çocuklarından oluşan 292 Müslüman vergi nüfusu ile 3 Hristiyan ve 20 de Yahudi.

Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 1058'i Müslüman, 108'i Hristiyan, 52'si Yahudi ve 3'ü de Kıpti olmak üzere 1221 insandan ibaretti. Oysa henüz köy statüsünde olduğu 1550 yılında İdlib, 188'i hane, 60'ı gelir vergisi ve 5'i de imam olmak üzere 253 yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı.

Axnamayın beni, eğer ağlarsam kökmenim canımla, bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi getti kervanım, mirah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, oya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvarımışam. Oğlu ölmüş ana kimin satlara, oğlu ölmüş ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüft nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu, bir avuç tanrı

0: kazanda su kaynar, boşu boşuna bir avuç yanım yok, atım aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsam. Yoksunun halini çekenden sonra gülün kıymetini ekenden sonra, kaç arşın kefini bükenden sonra, koyun baş karşımı neler oldu ya.
1: 4 FM 97.8
2: FM'de
1: kalalım.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam?

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik delik

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seccattin Tanyerli'nin seslendirdiği Papatya şarkısı.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Altman'ın seslendirdiği Tek Başıma şarkısı.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Palavra şarkısı.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.
1: Okumaya doyamadığım bir

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: kalır. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli
1: çok dinledim.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin.

evimize her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim.

yazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam. Kara gün geçer babam.

0: gene açar baba. Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, Anadolu'yum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikime yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
2: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
3: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı, kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
2: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz, saf dünyasıyla çocuk.
3: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur, şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
2: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
3: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde doğunun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
2: Nasıl yani?
3: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
2: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
3: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
2: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
3: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
2: Evet, çok sevdim.
3: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Halet'ten. Ne dersin?
2: Olur, çok güzel olur.
3: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
2: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel. Ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
3: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Halet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Halet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
2: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
3: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
2: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
3: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
2: Nuri Siyah ne demek?
3: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
2: Peki.
1: Kitap Ayracı.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Örgütü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı Aloe Vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe Vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevimliyim. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor. Onlar benim oyuncaklarımla uyuyorlar. Pencerelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de. Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meyer'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Memleket sevdasından memleket...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları. Mardin Efsanesi. Bu efsane Mardin halkını ejderhadan kurtaran Yunus Peygamber hakkındadır. Yunus Peygamber Musul yakınlarındaki El Hatip kentinde yaşarmış. Yazın en yakıcı günleri geldiğinde ise Mardin Dağı'na çıkıp yaylalarda gezinip serinlermiş. O yıllarda Mardin halkının başına 7 başlı bir ejderha musallat olmuş. Dağdaki bir mağarada yaşayan bu ejderha, ovada yaşayanlara saldırıp insanları, hayvanları yutarmış. Nice pehlivanlar, koç yiğitler bir araya gelmişler ama ağzından alevler saçan bu ejderhanın hakkından gelememişler. Mardin halkı canından bezmiş, ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Şehrin erenleri bir araya gelip bu işe bir çare aramaya başlamışlar. Biri demiş ki, büyücülere gidelim, tılsım yapalım. Bir diğeri heyecanla ortaya atılmış.
2: Hep birlikte saldıralım, belki baş edebiliriz demiş.
1: Bir süre böyle tartışıp akıl yürütmüşler ama güçlerinin ejderhaya yetmeyeceğinin hepsi farkındaymış. Düşünmüşler, taşınmışlar. Şehir

0: ejderhaya bırakmaktan başka çare bulamamışlar. Sonunda değerli gördükleri eşyalarını develere yükleyip Mardin'i terk etmişler. Uzun bir yolculuğun ardından bir su başında mola vermişler. Yunus peygamberin yaylağıymış burası. Öyle yorgun düşmüşler ki burada uzun bir süre kalmaya karar vermişler. Ateş yakıp çadırlarını kuran yorgun Mardin halkı dinlenmeye çekilmiş. Yükselen dumanı fark eden Yunus peygamber büyük bir merakla yaylasına gelen bu göçmenlerin yanına inmiş. Selam verip "Nereden gelip nereye gidersiniz?" demiş. Mardinliler başlamışlar anlatmaya. Yedi başlı ejderhanın onların şehrine gelip mallarını, hayvanlarını nasıl telef ettiğini, her yıl onlarca insanın ejderhayla savaşırken nasıl can verdiğini yana yakıla anlatmışlar. "Ne yaptıysak baş edemedik, yerimizden yurdumuzdan olduk," demişler. Anlattıkça ağlamışlar. Mardin halkının bu haline çok üzülen Yunus peygamber, "Ben sizi bu beladan kurtarabilirim," demiş. Herkes bir anda susmuş. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılıp Yunus peygambere kilitlenmiş. Yunus peygamberin bu sözü, umutlarını tamamen kaybeden Mardin halkında büyük bir heyecan yaratmış. "Bunu gerçekten yapabilir misin?" diye sormuşlar merakla. Yunus peygamber, "Evet, sizi o ejderhadan kurtarabilirim," demiş. Mardinliler sevinç içinde, "Sen bizi bu beladan kurtar, biz sana ne istersen verelim," demişler. Yunus peygamber gülümsemiş, "Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Yerinizde, yurdunuzda mutlu olun yeter," demiş. Yunus peygamber ve Mardin halkı ejderhanın yaşadığı dağa doğru yola koyulmuş. Ejderhanın mağarasına yaklaştıklarında halk korkudan bir adım daha atamamış. Yunus peygamber yavaşça ilerlemiş. Büyük bir cesaretle mağaranın girişine kadar sokulmuş. Yerden gücünün yettiği büyüklükte bir taş alıp ejderhanın zayıf bir anını kollamaya başlamış. Yunus peygamberin yanına kadar yaklaştığının farkına bile varmayan ejderha bir anda kafasına yediği taşla mağarada yığılıp kalmış. Mardin halkı tek vuruşta koca ejderhayı yere seren Yunus peygamberi büyük bir sevinçle kucaklamış. Yunus peygamber yurtlarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan bu insanlar için dağın eteğine görkemli bir kale yapmış. O günden sonra ejderhanın öldürüldüğü dağ Mardin Dağı, kaleye de Mardin Kalesi denmiş.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesimidir.

0: sesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: Neden hala geliyorsun?
1: Her şeyi zorlaştırmak için mi?
2: Benim için de zor.
1: Seni soruyor.
2: Gerçeği söyle.

0: Çok kırgınsın bana.
1: Sadece özlüyorum.
2: Hiç gelmeyecek mi?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Çay olmadı mı daha?
1: Ne çayı Keloğlan? Saatlerdir bu vazoyu temizliyorum.
0: Nasıl bulaşık bu ya? Saatlerce bitmiyor.
1: Bulaşık değil Keloğlan, vazo. Üf, sıkıldım. Vazoyu temizleyemedim işte.
0: Yetiştim ay kızım. Anlat hele.
1: Bu vazoyu çok seviyorum. Vazo tertemiz olsun istiyorum. Ama içine elim ulaşmıyor.
2: Hop, kel kafama şimşir tarak. Üstesinden gelir şimdi toprak.
1: Nasıl yani? Vazoyu çamura mı bulayacağız?
0: Sen bana güven ay kızım. Vazon tertemiz olacak.
1: Dur, nereye gidiyorsun Keloğlan?
0: Bahçeden bir avuç kum alayım. Birazdan geliyorum.
1: Çabuk gel Keloğlan. Çayı koyuyorum ocağa.
0: Tamam, geliyorum hemen.
1: Şu kadarcık kumla nasıl temizleyeceksin vazoyu anlamadım.
0: Bu kuma biraz da karbonat ekleyeceğiz. Ve bak gör nasıl temizleyecek vazoyu.
1: Hadi bakalım göreceğiz.
0: Önce kumla karbonatı karıştırıyoruz. Şöyle. Ardından vazonun içine döküp. Şöyle. Ve böylelikle zor yerlere bu karışım ulaşıyor. Yavaşça da sallıyoruz. Tamam. Vazo tertemiz oluyor. Bak.
1: Aa, gerçekten tertemiz oldu. Hay aklında bin yaşa Keloğlan.
0: İkimiz de sağlıklı olalım. Bize yeter ay kızım. Hadi bir çay koy da içelim.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

2. Bölüm Fırat Kalkanı Harekatı, Güvenliğin ve İstikrarın İlk Adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Yağmur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Arkadaşımın Aşkısın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selçuk Ural'ın seslendirdiği Aşkın Mapushane şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı aloe vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

halim aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevindim. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor. Onlar benim oyuncaklarımla uyuyorlar. Pencerelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de. Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasreddin Hoca'dan Fıkralar. Kedi nerede? Bir gün Nasreddin Hoca kasaptan 2 kilo et almış ve evine gitmiş. Karısına, "Bunları akşama pişir," demiş. O gün eve karısının misafirleri gelmiş. Nasreddin Hoca'nın karısı eti pişirmiş ve misafirlerine ikram etmiş. Akşam hoca gelmiş ve karısına, "Hadi yemek yiyelim, çok açım," demiş. Karısı masayı hazırlamış. Yemekte sadece çorba varmış. Nasreddin Hoca karısına, "Et nerede?" diye sormuş. Karısı, "Eti kedi yedi," diye cevap vermiş. Nasreddin Hoca karısına inanmamış. Bu yüzden karısına, "Kediyi buraya getir," demiş. Karısı kediyi getirmiş. Hoca teraziyi almış ve kediyi tartmış. Kedi tam 2 kiloymuş. Hoca karısına sormuş. "Bu et mi, kedi mi? Etse kedi nerede? Kedi ise et nerede?"

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

hazinelerimizi sizlerle buluşturduğumuz programımızdan merhaba dostlar. Bu hafta geleneksel Türk el sanatlarının izini süreceğiz. Malum el sanatları insanoğlunun varoluşundan beri tabiat şartlarıyla bağlantılı olarak kendi tarihini yazmaya başlar. İnsanlığın örtünmek, korunmak, barınmak gibi ihtiyaçları doğrultusunda ilk örneklerini veren el sanatları, çevre şartlarının devreye girmesiyle değişmeye ve gelişmeye başlar. Hangi toplumda ortaya çıktıysa o toplumun duygularını, beğenilerini, kültürüne has ne varsa tüm bunlarla harmanlanıp gelenekselleşir. İşte geleneksel Türk el sanatları da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik, çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi daha pek çok başlık adı altında sıralanabilir. Ve biz sizlerle beraber bu mozaiği oluşturan listeden seçtiğimiz bazı güzelliklere biraz daha yakından bakacağız bu bölümde. İnsanoğlunun ısınma sorunuyla ortaya çıkan bir sanatla başlayalım. Halıcılık. Halıcılığın hangi tarihlerde, nerelerde ya da kimler tarafından ne şekilde dokunduğunu ancak arkeologların kazıları sonucu elde ettikleri kalıntılardan öğrenebiliyoruz. Araştırmacıların da katkılarıyla halıcılığın kökeninin milattan önceki yüzyıllara dayandığından bahsediliyor. Halı sanatı tarihinde düğümlü ilk halının Orta Asya'da yaşayan Türkler tarafından dokunduğu kabul görülüyor. Bu halının Altay Dağları'nın eteklerinde bir kurgan, yani mezar içinde bulunan pazırık halısı olduğu biliniyor. Bu olasılığı ortaya koyansa halıda Türk düğümünün kullanılmış olması ve dahi günümüzde bile

ulaşılamayan bir kaliteye sahip olmasıyla da tekniğini ilan ediyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Türk halılarını diğer halılardan ayıran özellikler neler? Hep beraber bakalım. Bu farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan renkler. Kırmızı Türk halılarının temel rengidir. Doğal kök boyaları kullanılır. Renklerinin yanı sıra kullanılan desenlerde oldukça özgündür. İnsan ve hayvan figürlerine pek rastlanmaz. Seccade halılardaysa sütunlar arasına yerleştirilen mihrap deseni tüm dünyada Türk motifi diye bilinir. Halı dokumadaki esas öğe ise düğümdür. Gördes veya Türk düğümüyle Sine ya da İran düğümü olarak bilinen iki tip düğüm kullanılır. Gördes düğümlü halıların deseni köşeli ve geometriktir. Sine düğümünde ise hatlar daha yumuşaktır. Çoğu gördes düğümüyle yapılan Türk halılarının en dayanıklısı da yine bu teknikle dokunanlarıdır.

Türklerle özdeşleşen halı sanatı Orta Asya'dan sonra Selçuklularda hak ettiği yeri bulur. Artık bir gereksinim olarak evlerde, saraylarda, camilerde kullanılmaya başlanır. Selçuklu halılarında genelde motif olarak geometrik desenler göze çarpar. Selçuklu halılarından günümüze gelen örnekler İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenmektedir. Osmanlılarda ise renk, desen ve kullanılan malzemelerle halıcılık bir ekol halini alır. Sarayın halı gereksinimini karşılamak amacıyla Hereke Halı Fabrikası kurulur. Yün halıların yanı sıra ipek halılar dokunmaya başlanır. Desenler ağırlaşıp bitkisel tasarımların yer almaya başladığı halılarda padişah portreleri de yer almıştır. Halıları dokuyanları da unutmamak gerek. Anonim, yani halka mal olan bir kimlikle ustası belli olmayan halılar, onları dokuyan genç kızların, kadınların hayallerindeki sembol, renk ve çizgiler taşır. Bu kıymetli ustaların adıyla anılmasa da Türk halıları, Isparta, Ladik ve Gördes gibi dokunduğu yörenin adıyla ya da Goncagül, Fincan, Çifte Yay gibi pek çok motif isimleriyle anılırlar.

Anadolu'da Selçuklular döneminde gelişip kendine özgü bir niteliğe ulaşan ahşap işçiliği alıyor sırayı. Selçuklular ve Beylikler dönemi ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari öğelerdir ve üstün bir işçilik içerirler. Osmanlı döneminde ise biraz daha sadeleşerek sehpa, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, Kur'an muhafazası gibi gündelik eşyalarda ve aynı zamanda pencere, konsol, minber, sandıka gibi alanlarda uygulanır. Daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abonoz ve gül ağacının malzeme olarak kullanıldığı ağaç işçiliğinde kakma, boyama, kabartma, oyma ve kafes gibi tekniklerle işlenen ahşaplar günümüzde de kendine yer bulur. Bu teknikler değeri ham maddesine göre biçilen baston ve asaların yapımında da uygulanır.

Şimdi de mimariye bağlı gelişen bir sanattan bahsedeceğiz. Çinicilik. Toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kapkaşlanır.

Bacak, tabak, vazos, sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır cinicilik. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan, bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyalara cini, bu süsleme işine de cinicilik denir. Türk çini sanatının tarihi, ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanır. Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Selçuklularla Anadolu'ya gelen bu sanatın ustaları, özellikle hayvan tasvirleri kullanmışlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de gelişen bu sanat dalı, kendine has renk, desen ve form özellikleriyle yorumlanmış, neticede 14. ve 19. yüzyıllar arasında Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliğiyle dünya çapında övüne kavuşmuştur.

Mimariye bağlı gelişen bir başka sanat dalı da taş işçiliği olmuştur. Oyma, kabartma, kazıma gibi tekniklerin uygulandığı taş işçiliğinde süsleme öğeleri olarak bitkisel geometrik motiflerle yazı ve figürler karşımıza çıkar. Hayvansal figürler çok az olmakla birlikte insan figürleri de daha çok Selçuklu dönemi eserlerinde kullanılır.

0: Güzel yazı olarak da tanımlanan hat sanatıyla devam ediyoruz dostlar. Bu sanat, Arap harflerinin 6. ve 10. yüzyıllar arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkar. Arapçada çizgi anlamına gelen hat, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ilgi bulur. Bu dönemde estetik açıdan en olgun biçimini kazanır. Bu sanatın ustaları, bir kısmı yuvarlak, bir kısmı ise köşeli olan 6 tür yazı dışında, İranlıların bulduğu italik yazıda da yeni bir üslup oluştururlar. Sabır ve emek sanatı, Ebru sanatıyla programımızı noktalayalım. Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstüne, özel boyalar ve fırçalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılması yoluyla yapılan sanatın adıdır Ebru. Bu sanatın köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılır. Emin olunan şey ise bu sanatın kağıdın tarih sahnesine girmesiyle geliştiğidir. Günümüzdeki haliyle bilinen Ebru tarzındaki eserler Orta Asya Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkar. Osmanlı döneminde başlı başına bir sanat ve iş kolu haline gelen Ebru çeşitliliğiyle göze çarpar. Geleneksel Türk el sanatlarının izini sürmeye çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Seramikten kilimciliğe, deri işçiliğinden maden işçiliğine, minyatüre ve daha pek çok geleneksel el sanatına çok daha geniş bir yer ayıracağız. Bütün detaylarıyla bu sanatları, ustalarını, sırlarını önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Yepyeni bir bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır.

sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 25. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep kasabaları ve köyleri. Kasabalar çevresinde köylere nazaran idari ve ekonomik bakımdan üstünlüğü olan, iktisadi faaliyetlerin tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çapta ticaret ve sanayi malları üretimine dayanan merkezlerdir. Şimaliye, Garbiye, Fakus, Muhtesip, Savahin ve Şarkiye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu mahallelerde 364 insan, ikisi asker ve ikisi imam olmak üzere toplam olarak 366 yetişkin Müslüman insan nüfusu yaşıyordu. Bab kasabasının en büyük mahallesi olan Müstaniye'de 115 insan, bir asker ve bir imam bulunuyordu. Diğer mahallelerden Şimaliye'de 75, Savafin'de 61, Mustesip'te 53, Garbiye'de 30, Farkus'ta 25, Şarkiye'de ise 5 asker yer almaktaydı.

Belen kasabası. Bilan veya Beylan şeklinde de telaffuz olunan Belen kelimesi, Türkçe'de iki dağ arasındaki yer, geçit anlamına gelir. Amik Ovası'nı Akdeniz'e bağlayan Antakya-İskenderun yolu üzerinde Amanos Dağları'nın geçit noktasında yer alan Belen'in adına ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında rastlanır. Belen kasabası, Kanuni Sultan Süleyman'ın yol üzerinde inşa ettirdiği han ve imaretin vakfı olup, kasaba halkı kendi imkanları ile besledikleri 20 menzil beygirini bulakların hizmetine sundukları gibi Antakya'dan Payas'a gelinceye kadar yol üzerindeki karakollara hizmet ederlerdi.

Cebbul kasabası. Cebbul, Halep'in güneydoğusunda yer almaktadır ve 17. yüzyılda Halep kazasına tabi bir kasabadır. Bu kasabanın 1678'de 4 mahallesi olup bunlar coğrafi konumlara göre adlandırılmışlardı. Bu mahallenin en büyüğü olan Kıbliye'nin 54, ikinci büyük mahallesi olan Garbiye'nin 40, üçüncü büyük mahallesi olan Şimaliye'nin 32 ve küçük mahallesi olan Şarkiye'nin ise 24 Müslüman yetişkin erkek nüfusu vardı. Kasabanın toplam vergi nüfusu ise bu zamanda 150 insandan ibaret idi.

Cizre-Şuğur kasabası. Cizre-Şuğur bölgesinin 1678'de yeni ve eski Cizre-Şuğur olmak üzere iki kasabası vardı. Kaza merkezi olan Cizre-Şuğur kasabasında 318 insan, 40 korucu, 30 hizmetçi ve bir kumandan olmak üzere toplam 389 Müslüman ile 33 Hristiyan

etme, 4'te Yahudi yaşıyordu. Bu kasabanın arazisi Devrin Osmanlı Padişahı tarafından bir hattı Hümayun'la Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya hibe ve temlik edilmiş. Burayı yeniden iskan ettiren Köprülü Mehmet Paşa da Müslüman hacıların ve yol üzerindeki binaların korunması maksadıyla inşa ettirdiği bir kale ile imaret ve camiyi Cisre Şugur kasabasına vakfetmiştir.

Dergüş Kasabası. Antakya'nın güneyinde yer alan ve aynı adlı kazanın Dergüş merkezi konumunda bulunan Dergüş Kasabası'nın 17. yüzyılda mahalle taksimatı yoktu ve kasabanın 1678 yılında toplam olarak 218'i Müslüman ve 4'ü Hristiyan olmak üzere 222 asker nüfusu bulunmaktaydı. Müslüman nüfusu 191, 11'i asker, 8'i imam, 8'i de kapı kulu askeri çocukları.

Eriha kasabası, Halep'in güneyindeki mağara ile İdlib arasında yer alan ve aynı isimli kazanın merkezi olan Eriha kasabası, coğrafi konumundan dolayı çevresindeki diğer yerleşim birimlerine nazaran önemli bir gelişme kaydetmişti. Zira Eriha kasabası, Laskiye, Halep ve Laskiye Hama ticaret yollarının kesiştiği önemli bir noktada kurulmuştur. Eriha, 16. yüzyılın başlarında idari bakımdan Cebeli Samak bölgesinin bir köyü olmakla birlikte burada iki hamam, bir boyahane bulunması bu yerleşim yerine daha ziyade bir kasaba karakteri kazandırmıştır.

Harim Kasabası. Antakya'nın doğusunda yer alan ve aynı adı taşıyan kazanın Harim Kazası merkezi olan bu kasabanın 17. yüzyılda mahalle taksimatı olmayıp 1678'de toplam olarak 36 Müslüman vergi nüfusu bulunmaktaydı. Kasaba halkı bu zamanda Tizin Kasabası'nın menzilcileri olarak tayin edilmiştir. 16. yüzyılda daha da kalabalık bir nüfusa sahip olan 62 hane ve 8 gelir vergi nüfusu yeterince cazibesinin olmaması ve belki Celali isyanlarının da etkisiyle 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde nüfusunun neredeyse yarısını kaybetmiştir.

İdlib kasabası. İdlib 6. yüzyılda Sermin bölgesinin bir köyü iken Laskiye, Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve kavşak bir noktada bulunmasından dolayı sürekli gelişme göstererek kasaba statüsü kazanmış ve 17. yüzyılın sonlarına doğru nüfus bakımından da en kalabalık kaza merkezlerinden biri olmuştur. Nitekim bu kasabanın 1678'de Kıbliye, Garbiye, Şimaliye ve Şarkiye olmak üzere 4 mahallesi vardı. Bunlardan Kıbliye 287 insan, 3 asker, 7 imamdan oluşan 297 Müslüman ile 93 Hristiyan ve 19 Yahudi, Garbiye'de 167 insan, 2 imam ve müezzin, 3 kapı kulu askeri çocukları ve 2 kumandandan oluşan 174 Müslüman, 6 Yahudi. Şimaliye'de 281 insan, 3 imam ve müezzin, 1 süvari ve 7 kapı kulu askeri çocuklarından oluşan 295 Müslüman ile 12 Hristiyan, 7

Yahudi ve 3 Kıpti. Şarkiye'de de 270 insan, 4 imam ve müezzin, 1 yeniçeri, 2 muhaf ve 5 kapı kulu askeri çocuklarından oluşan 292 Müslüman vergi nüfusu ile 3 Hristiyan ve 20 de Yahudi vergi nüfusu bulunmaktaydı.

zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 1058'i Müslüman, 108'i Hristiyan, 52'si Yahudi ve 3'ü de Kıpti olmak üzere 1221 insandan ibaretti. Oysa henüz köy statüsünde olduğu 1550 yılında İdlib, 188'i hane, 60'ı gelir vergisi ve 5'i de imam olmak üzere 253 yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Ali Türkkan Gençler Dünya Rally Şampiyonu oldu. Milli rallici Ali Türkkan 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkkan elde ettiği bu başarıyla Türk otomobil spor tarihine önemli bir başarı daha kazandırdı. Milli sporcumuzun şampiyonluğu Türkiye'nin motor sporlarındaki gurur verici başarıları arasında yerini aldı.

Milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Karakaşlı finalde Hollandalı Karina Yetten'i 30-18 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'dan bronz madalya. Milli okçumuz Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finallerinde bronz madalya

Berra Gökkır'dan bronz madalya. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde bronz madalya kazandı. Gökkır bronz madalya maçında Meksikalı Alejandro

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

İçimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalıp şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi bölüm ayaklar altına.

0: duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidine ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti, 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak, bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin, biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Maçlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar...

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

anlasan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanım, kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.